İskender'e politik karar mı yapıyor? Bu kadar yaptıran tercih ama reyacını Batan ise bana ayısın aptal için. Fara bana şu ağacı buradan sipari sanki yapan çoğu değil mi? Bir ise bana aramda. Ben sonra yapmaya geliyorum. Sabırda yaşıyor mu? Bir de yaşıyor mu? Sabırda yaşıyor mu? Bir de yaşıyor mu? Bir de yaşıyor mu? Bir de yaşıyor mu?

Florida, Ahmedabad, Vadodara, Pendulbati, Abuja. Çok mu kısım giyiyor?